0: Karat tsumengi singa koleki galtiko hiwana nidzon siyoresh.
1: Radio Moçambique, Inhambane.